0: İnşallah artık kal en zikrip inşallah.
1: Let me know how you go.
0: Yes.

ormanda yürürken. Güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda

0: güneş yaprakların güneş. Arasından bilin.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır. Yapraklarla.
1: Yapraklarla. Rüzgar suyu okşar.
0: Dokunur.
1: Oynaşır.
0: Her yerini.